adilugulahlekela bukizolo bonomzali ungamuzwa shobe kunakekela